0: XFM breaks all the rules.
1: Music.

XFM.

sound with you. Dance FM.

0: Reklam.
1: Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Lyra Açık Hava Sahnesinde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Kuzey Kıbrıs'ın ilk toplu taşıma kartıyla tanışın. Artık ulaşım çok daha kolay. Ada Kart'a, mobil uygulama veya kredi kartınızla ödeme yapabilirsiniz. Otobüse binin, kartınızı okutun ya da telefonunuzla ödeyin, yolunuza devam edin. Ada Kart, toplu taşımada hızlı, pratik ve güvenli ödeme.

0: yaz çocuğunuz sadece tatil yapmasın, eğlenerek gelişsin, keşfederek büyüsün. Atanay Yaz Okulu, Lefkoşa Metağı'nda 8 hafta boyunca 4-14 yaş gruplarına özel uzman kadro eşliğinde İngilizce, sanat, teknoloji ve eğlence dolu unutulmaz bir deneyim sunuyor. Yerler sınırlı. 539 112 1888.
1: Lüks detaylarda saklıdır.

0: sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Good morning. Yo, wake up.
2: Wake up.
1: Wake up. Dab.
3: It's Dance FM morning. Best way to wake up.

0: göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde, Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te.
1: En güzel karne hediyesi 10-17 yaş arası öğrenciler için bir hafta boyunca Ataner İngiltere Yaz Kampı. İngilizce eğitimler, geziler, eğlenceli aktiviteler. Sınırlı sayıda kayıt için telefon 533-849-5888. Ataner'le İngiltere tatilini kaçırmayın.
2: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
2: Bike, always be with you. Good morning.

0: Reklam.
1: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde, Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te.
2: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla an

Etkinlikler, eğlenceli aktiviteler. Sınırlı sayıda kayıt için telefon 533 849 58 88. Atanerle İngiltere tatilini kaçırmayın. Keep it locked for Fresh Dance FM.

Sound with you. Release the sound. Dance FM.

0: doğa ve huzurun buluştuğu ikinci eviniz. Yeni pazar menüsü ve özel fiyatlı yaz paketleriyle sevdiklerinizle keyifli zaman geçireceğiniz unutulmaz anlar sizi bekliyor. Üstelik her pazar genç ve çocuklara özel ücretsiz golf deneyimi. Rezervasyon 0533 888 75 75.
1: Dance FM covers your passion.
2: Covers your passion.
1: Your lifestyle.
2: And your music on one station.

0: Reklam. Bu yaz çocuğunuz sadece tatil yapmasın, eğlenerek gelişsin, keşfederek büyüsün. Atanay Yaz Okulu, Lefkoşa Metehan'da 8 hafta boyunca 4-14 yaş gruplarına özel uzman kadro eşliğinde İngilizce, sanat, teknoloji ve eğlence dolu unutulmaz bir deneyim sunuyor. Yerler sınırlı. 539 112 1888.
1: Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.

0: sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Miyarist Bank'tan harika bir haber. Artık ev sahibi olmak hayal değil, gerçek. Tam 120 aya varan vade imkanıyla konut krediniz hazır. Hayallerinizdeki eve kavuşmak için Miyarist Bank'a gelin, size özel ödeme koşullarıyla tanışın. Bu fırsatı kaçırmayın. Yeni yaşamınızın anahtarı sizden, destek bizden. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyarist Bank şubelerine bekliyoruz. Ne güzel şey düşününde.
2: Wanna wake up? Set your clock and keep your radio locked.
3: All of Cyprus wakes up with Dance FM Mornings.
2: It's Dance FM Morning. The best way to wake up.

0: muhteşem kampanya. Hemen Vestel Kıbrıs mağazalarına gelin, büyük indirimlerden siz de faydalanın.
1: Dance FM. Sorry guys. No competition, just strictly dance.

0: Reklam.
1: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.
2: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: Reklam.
1: Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Lyra Açık Hava Sahnesinde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.

0: mobil uygulamalarında.
1: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Doratlı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Doratlı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.

0: Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.
2: Lüks detaylarda saklıdır.

sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası. Fit Sports Club, hayatınla spor kat.

0: Reklam.
1: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique.

sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.

0: Premium, doğa ve huzurun buluştuğu ikinci eviniz. Yeni pazar menüsü ve özel fiyatlı yaz paketleriyle sevdiklerinizle keyifli zaman geçireceğiniz unutulmaz anlar sizi bekliyor. Üstelik her pazar genç ve çocuklara özel ücretsiz golf deneyimi. Rezervasyon 0533 888 75 75.
1: Dance FM. Sorry guys. No competition, just strictly dance.

0: Reklam. Bu yaz çocuğunuz sadece tatil yapmasın, eğlenerek gelişsin, keşfederek büyüsün. Atanay Yaz Okulu, Lefkoşa Metağı'nda 8 hafta boyunca 4-14 yaş gruplarına özel uzman kadro eşliğinde İngilizce, sanat, teknoloji ve eğlence dolu unutulmaz bir deneyim sunuyor. Yerler sınırlı. 539-112-1888.
1: Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.

0: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon Sigorta ile aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında. Her anında, hep yanında. Aveon
1: Sigorta. Music is the answer.
2: That's why we are growing bigger every day.
1: Dance FM.
2: Spread the word.

0: Reklam.
1: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.

0: 9.09'da Lefkoşa Metehan'da. Son başvuru 22 Mayıs. İletişim 539 112 1888.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: with Aykut.
1: DJ Snake ve Bipolar Sunshine'da yeni saatin açılışını yaptık. Paradise bize eşlik etti. Keyifli dakikalar. Ben Aykut Balcı. Afternoon Hit Mix'te Sony Fodera ve D.O.D. şimdi bize eşlik ediyor. Think About Us.

0: reklam.
1: Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Lyra Açık Hava Sahnesi'nde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Bu yaz çocuğunuz sadece tatil yapmasın, eğlenerek gelişsin, keşfederek büyüsün. Ataner Yaz Okulu, Lefkoşa Metağı'nda 8 hafta boyunca 4-14 yaş gruplarına özel uzman kadro eşliğinde İngilizce, sanat, teknoloji ve eğlence dolu unutulmaz bir deneyim sunuyor. Yerler sınırlı. 539-112-1888.
3: Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.
4: Hayalinizdeki araca sahip olmak Miaris Bank'la çok daha kolay. Bütçenize uygun faiz oranları ve 60 aya varan vade seçenekleriyle hayalinizdeki aracı kapınıza getiriyoruz. Miaris Bank'la hayallerinize hep bir adım daha yakın olun. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miaris Bank şubelerine bekliyoruz.

With Aykut. Just DJ Style John'la birlikte Turn the Lights Off bize eşlik etti. Playlistimizin üst sıralarında yer alan hit parçalardan biri. Bu kez The Kid Laroi ile devam ediyoruz. Girls Dance FM'de.

0: Aykut.
1: Lady Gaga ve Doechii Runaway ile Dance FM'de bize eşlik etti. Herkese keyifli dakikalar. Umarım güzel bir pazartesi yaşıyorsunuz. Ben Aykut Balcı, mikrofondayım. Şimdi Tyla bize eşlik ediyor. Push to start.

0: 9'da Lefkoşa Metehan'da. Son başvuru 22 Mayıs. İletişim 539 112 18 88.
1: Lüks detaylarda saklıdır. Önder Alçı Dekorasyon mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
2: The ultimate choice at work. Release the sound. Dance FM.

0: with Aykut.
1: Dave ve Teams dinledik. Rain Dance'de bize eşlik etti. Konuğumuz oldu bir kez daha. Keyifli dakikalar hepinize. Ben Aykut Balcı. Brother Culture'la devam ediyoruz şimdi. Yeni dinlemeye başladığımız hit parçalardan biri. Çok sevdik, çok beğendik. Bada We Bada.

0: with Aykut.
1: Yeni saatin açılışını Taylor Swift'le yaptık. The Fate of Ophelia bize eşlik etti. Konuğumuz oldu. Herkese bir kez daha keyifli dakikalar. Pazartesi gününde yeni haftaya alıştık ve günün ikinci yarısını keyiflendirmeye devam ediyoruz. Calvin Harris ve Jazzy şimdi Dance FM'de.

0: Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Pizza, pizza, pizza, hadi gidelim şimdi durma.
2: Pizza Pizza'dan doyma garantili paylaşım paketleriyle ziyafet başlıyor. 3 farklı içerikle hazırlanan Feast Box'larla tanışmadıysanız şimdi tam zamanı.
1: Oh, pizza.

0: Yaz çocuğunu sadece tatil yapmasın, eğlenerek gelişsin, keşfederek büyüsün. Atanay Yaz Okulu, Lefkoşa Metağı'nda 8 hafta boyunca 4-14 yaş gruplarına özel uzman kadro eşliğinde İngilizce, sanat, teknoloji ve eğlence dolu unutulmaz bir deneyim sunuyor. Yerler sınırlı. 539-112-1888.
1: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları

0: with Aykut.
1: J Balvin ve Azul dinledikten Sefem'de bize eşlik etti. Konuğumuz oldu. Keyifli dakikalar. Demi Lovato ile devam ediyoruz. Parça uzun zamandır playlistimizde. Low Rise Jeans şimdiden Sefem'de.

0: with Aykut.
1: Blue Soil ve Louisa ile birlikte Soul Blue dinledik. Dance FM'de bize eşlik etti. Keyifli dakikalar energyplay.com üzerinden dünyanın her yerindeyiz. Alok ve Clementine Douglas'la devam ediyoruz şimdi. Body Talk.

0: Reklam.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: Aykut.
1: After'ın It Mix'te Dance FM'de Tayla bize eşlik etti. Chanel'le dinledik, konuğumuz oldu. Bu kez Champol'la devam ediyoruz. Stalk Ashley ile birlikte Ready for the Ride'la bize eşlik ediyor. Keyifli dakikalar Dance FM'de. Güzel bir pazartesi yaşamaya devam ediyoruz.

With Aykut. Yeni saatin açılışını Pink Panteras'la yaptık ve Zara Larsson bize eşlik etti. Stateside dinledik bir kez daha. Keyifli dakikalar, Aykut Balcı ben. Pazartesi gününde şimdi French Montana ve Max B ile devam ediyoruz. Smoking bize eşlik ediyor. Hopefully.

Mix. Brought to you by Corinium. Hot Mix. Corinium. Doğa ve huzurun buluştuğu ikinci eviniz. Yeni pazar menüsü ve özel fiyatlı yaz paketleriyle sevdiklerinizle keyifli zaman geçireceğiniz unutulmaz anlar sizi bekliyor. Üstelik her pazar genç ve çocuklara özel ücretsiz golf deneyimi. Rezervasyon 0533 888 75 75. Music is the answer. That's why we are growing bigger every day. Dance FM. Spread the word.

0: Reklam. Bu yaz çocuğunuz sadece tatil yapmasın, eğlenerek gelişsin, keşfederek büyüsün. Atanay Yaz Okulu, Lefkoşa Metağı'nda 8 hafta boyunca 4-14 yaş gruplarına özel uzman kadro eşliğinde İngilizce, sanat, teknoloji ve eğlence dolu unutulmaz bir deneyim sunuyor. Yerler sınırlı. 539-112-1888.
1: Birikimli hayat sigortasıyla ister emeklilik ikramiyesi ister maaş. Geleceğinizi bugünden garanti altına almak ve ailenize güvenli yarınlar bırakmak için siz de hemen Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırın. Düzenli olarak yapacağınız ödemelerle süre sonunda oluşacak emeklilik ikramiyesini alabilir veya maaş tercihinde bulunabilirsiniz. Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırmak için hemen 444-0634'ü arayın veya en yakın Niarist Bank Şubesi'ne başvurun. Niarist Hayat Sigorta. Bugün ve yarın.
2: Lüks detaylarda saklıdır.

0: sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Bir Mercedes hayali, artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45.000 sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.

0: Aykut.
1: Leoni ve Don't Worry Dance FM'de dinledik. Keyifli dakikalar bir kez daha Shakira ile devam ediyoruz ve yanında Ed Sheeran'la birlikte Hips Don't Lie bize eşlik ediyor.

0: Akut.
1: Felix Yayan ve Jay Hart dinledik. Pride'la Dance FM'de bize eşlik etti. Unutmayın podcastlerimiz, web radyolarımız ve çok daha fazlası energyplay.com'da ve uygulamamızda. Ciara ve Molly şimdi Dance FM'de Nice and Sweet.

0: Reklam.
1: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde, Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te.
2: Güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı

0: Lefkoşa 533-881-1999.
1: Bike. Always be with you.
0: En güzel karne hediyesi 10-17 yaş arası öğrenciler için bir hafta boyunca Atanar İngiltere Yaz Kampı. İngilizce eğitimler, geziler, eğlenceli aktiviteler. Sınırlı sayıda kayıt için telefon 533-849-5888. Atanar'la İngiltere tatilini kaçırmayın.

0: 9'da Lefkoşa Metehan'da. Son başvuru 22 Mayıs. İletişim 539 112 18 88.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anı

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'den herkese merhabalar. Secret Dance'dan itibariyle başladı. Yeni bir haftada başladı. Hepiniz hoş geldiniz. Ve bugün ve bu hafta Secret Dance'de konuşacağımız birçok konu var. Hepsini sizlerle buluşturacağım ama öncesinde biraz müzik zamanı diyoruz.

0: Reklam.
1: Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Lyra Açık Hava Sahnesi'nde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: yaz çocuğunu sadece tatil yapmasın, eğlenerek gelişsin, keşfederek büyüsün. Ataner Yaz Okulu, Lefkoşa Metağı'nda 8 hafta boyunca 4-14 yaş gruplarına özel uzman kadro eşliğinde İngilizce, sanat, teknoloji ve eğlence dolu unutulmaz bir deneyim sunuyor. Yerler sınırlı. 539-112-1888.
1: Lüks detaylarda saklıdır.

0: sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Dance FM covers your passion.
2: Covers your passion.
1: Your lifestyle.
2: And your music on one station. Release the sound.
1: Dance FM. Dance FM.

0: something secret. It's Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın bir numarası Dance FM'desiniz. Şimdi çok ilginç bir haberden bahsedeceğim sizlere. Dünyada gerçekten var olan ve bilimsel olarak ispatlı ilginç olaylardan. Antarktika'nın kan şelalesi hepiniz görmüşsünüzdür elbet sosyal medya dünyasında. 1911'de keşfediliyor. Kırmızı renk aslında demir açısından zengin suyun oksijenle temas edip paslanmasından kaynaklanıyor. Kaynağı yüzlerce metre buz altında kalan tuzlu bir su rezervuarıdır. Amerika hareket eden taşlar. Kaliforniya'daki bu çöl alanında taşlar kendi kendine hareket ediyor gibi görünür. 2014'te yapılan ölçümlerde ince buz tabakası ve rüzgarın birlikte taşıdığı kanıtlanıyor. Türkmenistan Cehennem Kapısı 1971'de bir sondaj sırasında oluşuyor ve gaz sızıntısı başlıyor. Bilim insanları gazı yakarak kontrol altına almak istiyor ama ateş hiç sönmüyor. Namibya Peri Çemberleri. Çöllerde düzenli daireler halinde boş alanlar oluşuyor. Araştırmalar termit faaliyetleri ve su rekabetinin birlikte etkili olduğunu gösteriyor. Kanada Nahanni Vadisi. Kafasızlar Vadisi olarak bilinir. 1900'lerin başında bazı cesetler başsız bulunuyor. Bölge bugün koruma altında ve olayların nedeni kesin olarak açıklanamıyor. Rusya Vostok Gölü, Antarktika buzlarının 4 kilometre altında yer alıyor. Milyonlarca yıldır izole kalmış bu gölde farklı yaşam formları araştırılıyor. Japonya Aokigahara Ormanı, Fuji Dağı'nın eteklerinde yer alır. Yoğun yapısı nedeniyle sesleri emer ve pusulalar sağlıklı çalışmayabilirmiş. Gerçekten ne kadar ürkütücü yerler var dünyada ve bilmediğimiz ve sırrını hala koruyan yerler var. Radyonuz Dance FM'desiniz. Secret Dance devam ediyor.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın bir numarası Dance FM'de Secret Dance tüm hızıyla devam ediyor ve şimdi duyar duymaz ortamlarda satmak isteyeceğiniz ilginç bilgileri sizlerle buluşturuyorum. Bir kişi ne kadar uzun süre bekar kalırsa bir ilişkiye uyum sağlaması o kadar zorlaşır. Araştırmalara göre Z kuşağı kadınlarının çoğunluğu geleneksel eş rolleriyle daha uyumlu yaşam tarzlarına yönelme eğiliminde. Ve araştırmalar sürekli şikayet etmenin beynin yapısını etkileyerek stres ve olumsuzluklara daha fazla odaklanmasına yol açabileceğini gösteriyor. Araştırmalar kediniz veya köpeğinizle birlikte uyumanın hem sizin hem de onların yaşam süresini uzattığını söylüyor. Günde 5 fincandan fazla kahve içmenin hamile kalma olasılığını yaklaşık 1,5 kat azaltabileceği öne sürülüyor. Sabah 7'den önce uyanan insanların genellikle daha mutlu ve daha sağlıklı bir yaşam sürdüğü belirtiliyor. Uzmanlara göre aşırı nazik olmak sağlığı yavaş yavaş olumsuz etkiliyor. Ren geyiklerinin göz bebekleri kış aylarında düşük ışıkta daha iyi görebilmeleri için mavi renge dönüşürmüş. Ve araştırmalar düzenli müzik dinleyen kişilerde demans riskinin daha düşük olabileceğini ve müziğin beyin sağlığını etkileyebileceğini gösteriyor. Yani biz de sizin sağlığınızı düşünüyoruz ve birbirinden güzel şarkıları sizlerle buluşturuyoruz. Radyonuz Dance FM'de Secret Dance devam ediyor.

0: mobil uygulamalarında. En güzel karne hediyesi 10-17 yaş arası öğrenciler için bir hafta boyunca Ataner İngiltere Yaz Kampı. İngilizce eğitimler, geziler, eğlenceli aktiviteler. Sınırlı sayıda kayıt için telefon 533-849-5888. Ataner'le İngiltere tatilini kaçırmayın.
1: Niarist Bank'tan hemen bir e-mevduat hesabı açın. Avantajlı hoş geldin faiziyle yüksek getiri sağlayın. Niarist Bank e-mevduat hesabı açmak da kazanmak da çok kolay. Niarist mobil veya internet şubesinden anında e-mevduat hesabı açarak avantajlı faiz oranlarıyla hemen biriktirmeye ve kazanmaya başlayın. Dilediğiniz zaman para yatırma ve çekme işlemlerini şubeye gitmeye gerek kalmadan 7/24 gerçekleştirin. Niarist Bank, ne güzel şeymiş düşünülmek.

0: bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.
1: Dance FM breaks all the rules. Music.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın bir numarası dans efendisiniz. Pop müziğin en güçlü isimlerinden Taylor Swift, yapay zekaya karşı önemli bir adım attı. Sanatçı sesini ve görüntüsünü koruma altına almak için Amerika'da 3 ayrı marka başvurusunda bulundu. Başvurular arasında Swift'in sahnedeki görüntüsü ve Hey It's Taylor gibi kendine özgü ses kayıtları yer alıyor. Bu hamle son yıllarda giderek artan yapay zeka içeriklerine ve deepfake kullanımına karşı alınmış bir önlem olarak görülüyor. Swift daha önce sahte görseller ve yapay zeka üretimi içerikleriyle gündeme gelmişti. Bu durum sanatçıların dijital kimliklerinin korunması konusunu yeniden tartışma açtı. Benzer şekilde Matthew McConaughey gibi isimler de seslerini tescilleyerek yapay zeka kullanımına karşı önlem alıyor. Öte yandan İngiltere'de hükümet sanatçıların eserlerinin izinsiz kullanılmasını yasaklasa da müzik sektörü temsilcileri daha kapsamlı düzenlemeler gerektiğini savunuyor. Paul McCartney, Dua Lipa ve Elton John gibi isimler de sanatçı haklarının korunması için çağrıda bulunmuştu. Yani yapay zeka çağında müzik dünyasının en büyük gündemleri bir artık sadece üretim değil, kimlik ve hakların korunması olacak ve öngörülmez bir tehlikeyle karşı karşıya sanatçılar. Bakalım nasıl düzenlemeler gelecek? Yapay zeka ve teknoloji ilerledikçe bu tarz meslekler de çoğalacak. Bunun peşinde koşan yapay zekaya karşı savunmacılık yapan birçok iş kolu ve işçi olacak gibi gözüküyor.
3: Does my hair look beautiful? Do my

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ. Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'de Secret Dance'e yeni bir saat itibariyle karşılamış bulunmaktayız.

eve, okuldan eve dönüyorsunuz ya da çalışıyorsunuz. Bütün tatillerde, bayramlarda çalışanlardansınız. Biz buradayız, sizin yanınızdayız. Yarın harika bir bayramı birlikte kutlayacağız ama öncesinde trafiği rahatlatan konular ve şarkılar şimdi Secret Dance'de.

0: Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde, Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te.
1: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon Sigorta ile aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında.
2: Ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533 881 1999.
3: Bike, always be with you.

0: 9'da Lefkoşa Metehan'da. Son başvuru 22 Mayıs. İletişim 539 112 1888.
1: Dance FM breaks all the rules.
2: Music.

Secret Dance tüm hızıyla devam ediyor. Yapmayacağım dedi, ara vereceğim dedi, artık yoruldum dedi. Yeni albüm haberiyle karşımıza çıktı Ariana Grande. 8. stüdyo albümü Petal'in 31 Temmuz'da çıkacağını açıkladı. Sanatçı albümü zorlu ve soğuk bir şeyin içinden büyüyen hayat dolu bir proje olarak tanımladı. Bu da daha duygusal ama aynı zamanda umut veren bir dönemden geçtiğini gösteriyor. Bu proje 2024'te çıkan Eternal Sunshine sonrası geliyor. O albümden sonra müziğe ara verip oyunculuğa yönelmek istediğini söylemişti. Hatta 2025'teki turnesini de şimdilik son olarak tamamlamıştı. İpuçları önceden geldi aslında. Nisan ayında stüdyodan paylaşımlar, 8 vurgulu gizemli mesajlar çünkü 8. albümüne göndermeydi. Yaz aylarında çıkacağına dair sızıntılar. Tüm bunlar birleşince Petal zaten beklenen bir projeydi. Ne bekleniyor? Grande'nin açıklamalarına bakılırsa daha kişisel ve duygusal şarkılar, yeniden doğuş ve iyileşme temaları, önceki işlerine göre biraz daha organik, hikaye odaklı bir sound. Yani Petal sadece yeni bir albüm değil, Ariana Grande'nin kariyerinde yeni bir sayfa gibi gözüküyor. Birlikte dinleyeceğiz, bu frekansı sizlerle buluşturacağız.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın bir numarası Dance FM'desiniz. Dijital müzik devi Spotify artık sadece şarkı ve podcast platformu olmaktan çıkıp fitness dünyasına da resmen adım attı. Yeni özellikle birlikte kullanıcılar uygulama içinden doğrudan egzersiz videoları ve antrenman içeriklerine ulaşabilecek. Ve artık bir fitness hub diyebiliriz. Yeni sistemle birlikte uygulama içinde özel bir fitness sekmesi oluşturuldu. Hem video egzersizler hem de antrenman çalma listeleri sunuluyor. İçerikler mobil, masaüstü ve TV uygulamalarında erişilebilir olacak. Kimlerle çalışıyor? Spotify bu adım için önemli bir işbirliği yaptı. Özellikle Peloton'la ortaklık, yoga, pilates ve HIIT içerikleri üreten popüler creatorlar. Bu işbirliği sayesinde premium kullanıcılar 1400 artı reklamsız egzersiz dersine erişebilecek. İçerik çeşitliliği dikkat çekiyor. Platformda şimdiden yoga, kardiyo, güç antrenmanı, meditasyon, koşu programları gibi birçok kategori yer alıyor. Üstelik çoğu içerik ekipman gerektirmeden yapılabiliyor. Ücretsiz premium farkı derseniz de ücretsiz kullanıcılar temel içeriklere erişim, premium kullanıcılar daha geniş kütüphane, reklamsız dersler. Ayrıca içerikleri indirip offline izlemek de mümkün. Bu karar neden alındı diyorsanız, Spotify verilerine göre premium kullanıcıların %70'i düzenli egzersiz yapıyor. Platformda 150 milyon fitness playlisti bulunuyor. Yani kullanıcı zaten spor yaparken Spotify kullanıyor. Şirket de bunu bir üst seviyeye taşıyor. Eleştiriler de var. Platformun müzik, podcast, video, fitness derken fazla karmaşık hale geldiği yönünde yorumlar var. Spotify ise buna karşılık kullanıcı deneyimini sadeleştirmek için örneğin video kapatma gibi yeni seçenekler sunduğu öneriliyor. Kısaca özetlersek bu hamle aslında çok stratejik. Spotify artık sadece dinlenen değil aynı zamanda günlük rutinin aktif bir parçası olmak istiyor diyebiliriz. Bence çok mantıklı, çok zekice bir çalışma olmuş. Gerçekten hayran kaldım. Çünkü gerçekten hepimiz spor yaparken eminim Spotify uygulamasına sahipsinizdir. Açıp kulaklığınızı takıp spor yapıyorsunuzdur. Güzel bir veri analizi olmuş. Dance FM'i de dinleyerek sporlarınızı yapabilirsiniz. Trafiğinizi rahatlatabilirsiniz. İlla platformlara gerek yok. Hem de ücretsiz, en doğalından ve her yerdeyiz. Energy Play aplikasyonumuzda da varız. Oradan da dinleyenlere bir selam olsun.

0: 392 378 8168.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında güvenli şekilde ödeyin. Vaktinizi harcamayın. Aracınızı şimdi güvence altına alın.
2: Güzel karne hediyesi 10-17 yaş arası öğrenciler için bir hafta boyunca Atanar İngiltere Yaz Kampı. İngilizce eğitimler, geziler, eğlenceli aktiviteler. Sınırlı sayıda kayıt için telefon 533 849 58 88. Atanar'la İngiltere tatilini kaçırmayın.
3: Dance FM breaks all the rules. Music.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın bir numarası Dance FM'de Secret Dance'in sonundayız. An itibariyle yarın harika bir bayramda buluşuyor olacağız. Sizlerle çok güzel bir şekilde bayram coşkusunu arttıracağız. Sizleri dünya müziğiyle baş başa bırakıyorum. Hoşça kalın.

0: Corinium, doğa ve huzurun buluştuğu ikinci eviniz. Yeni pazar menüsü ve özel fiyatlı yaz paketleriyle sevdiklerinizle keyifli zaman geçireceğiniz unutulmaz anlar sizi bekliyor. Üstelik her pazar genç ve çocuklara özel ücretsiz golf deneyimi. Rezervasyon 0533 888 75 75.
1: Dance FM breaks all the rules.
2: Music.

0: Reklam. Bu yaz çocuğunuz sadece tatil yapmasın, eğlenerek gelişsin, keşfederek büyüsün. Atanay Yaz Okulu, Lefkoşa Metağı'nda 8 hafta boyunca 4-14 yaş gruplarına özel uzman kadro eşliğinde İngilizce, sanat, teknoloji ve eğlence dolu unutulmaz bir deneyim sunuyor. Yerler sınırlı. 539-112-1888.
1: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları

sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası. The voice, the sound, the soul of your music.

0: Reklam.
1: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.

0: Saat 9'da Lefkoşa Metehan'da. Son başvuru 22 Mayıs. İletişim 539 112 1888.
1: Miyarist Bank'tan harika bir haber. Artık ev sahibi olmak hayal değil, gerçek. Tam 120 aya varan vade imkanıyla konut krediniz hazır. Hayallerinizdeki eve kavuşmak için Miyarist Bank'a gelin. Size özel ödeme koşullarıyla tanışın. Bu fırsatı kaçırmayın. Yeni yaşamınızın anahtarı sizden, destek bizden. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyarist Bank şubelerine bekliyoruz. Ne güzel şey.
2: Breaks all the rules. Music.

0: Dance FM breaks all the rules.
1: Music.

0: reklam.
1: Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Lyra Açık Hava Sahnesi'nde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve gişekıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Lüks detaylarda saklıdır. Önder Alçı Dekorasyon mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
3: Dance FM, Dance FM. There is no other choice.
4: No other choice.

mobil uygulamalarında. Hayalinizdeki araca sahip olmak Miyaris Bank'la çok daha kolay. Bütçenize uygun faiz oranları ve 60 aya varan vade seçenekleriyle hayalinizdeki aracı kapınıza getiriyoruz. Miyaris Bank'la hayallerinize hep bir adım daha yakın olun. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyaris Bank şubelerine bekliyoruz. FM.

0: Hold up. A Hot Mix. Brought to you by Corinium. Hot Mix. Corinium. Doğa ve huzurun buluştuğu ikinci eviniz. Yeni pazar menüsü ve özel fiyatlı yaz paketleriyle sevdiklerinizle keyifli zaman geçireceğiniz unutulmaz anlar sizi bekliyor. Üstelik her pazar genç ve çocuklara özel ücretsiz golf deneyimi. Rezervasyon 0533 888 7575. The voice, the sound, the soul of your music. Release the sound. Dance FM, the rhythm of Cyprus.
1: The long road across the ocean.

0: muhteşem kampanya. Hemen Vestel Kıbrıs mağazalarına gelin, büyük indirimlerden siz de faydalanın.
1: Dance FM. Sorry guys. No competition, just strictly

FM.

sound with you. Dance FM.

competition, just strictly dance. Dance FM.

FM.

FM.